Anneyi tanıgak adreti getum. Adre ki anne ağamak. Adre et adre kalanan getum ne? Hem ki anne Ricky lagas kering erandı. Gani ki anne pota hamoyan noni. Eki evlat erong anne pulu ham pirmiyo kutu vitray. Mankada hili evila ti anne kapikirim daraganim ahimivim. Kaurut munun dakin anne hada kandulu. Danagan ana. Mek loke lassanam pirimi hita. Et hamoyan noni.